kim bilir ne derdi var. İçtiği sigaranın dumanında hayalleri gizli. Yok olup giden gençliğine, yok olup giden gençliğine yanar gibi. Gözlerinden ince bir yaş, gözlerinden ince bir yaş akar durur. Sen, sen yine de umudunu kesme. Sabret mahkumum. Yüzünü dön Mevla'ya. Bir kapıyı kapar ama bin kapıyı açar sana.

Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım yaşarken.

buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan

0: Sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerimden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Tutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kır kalemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Tüpünüzü Tüpçü'den alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.

0: coşun.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt'ta güneş açtı. Yenişehir Parkı doldu taştı. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yenişehir Parkı'nda yeşil alanlar kısa sürede doldu. Vatandaşların bir kısmı özenle hazırladıkları mangalları yakarken, kimileri ise geleneksel semaver çayı eşliğinde neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Bayburt'un doğal güzellikleri ve temiz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen her yaştan vatandaş, hafta sonunun keyfini doyasıya çıkardı. Bayburtlu sporcu Türkiye boks şampiyonu oldu. Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği'nde Bayburt'u temsil eden Bayburt Mesleki Eğitim Lisesi öğrencisi Toprak Salman büyük bir başarı elde etti. 80 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Salman, müsabakalar boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunla öne çıktı. Ringde gösterdiği performans sayesinde hem şampiyonluk elde eden hem de seyircilerin dikkatini çeken sporcu, turnuvanın özel ödüllerinden birine de layık görüldü. Bayburt'ta kadınlara özel menopoz okulu eğitimi başladı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, il genelindeki çeşitli merkezlerde menopoz okulu etkinliklerini sürdürüyor. Kadın sağlığını korumayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan program, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Eğitimler, kadınların bu dönemi daha rahat atlatabilmeleri için bilimsel temellere dayalı bir rehberlik sunuyor. Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Gelenekten Geleceğe Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doktor öğretim üyesi Uğur Doğan'ın sanat yönetiminde hazırlanan program, repertuarı ve sahne performanslarıyla dinleyicilerden beğeni topladı. Konser kapsamında Türk Halk Müziği'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirilirken, geleneksel müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Sarıgül Bayburt'ta konuştu. CHP iktidarı çok yakındır. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti genel merkezi tarafından görevlendirildiği saha çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret etti. CHP Bayburt İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, yerel ve ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin tüm kadrolarıyla Türkiye genelinde sahada olduğunu hatırlatan Sarıgül, Bayburt'taki temaslarının CHP iktidarına giden yolun bir parçası olduğunu vurguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
3: Kafes PlayStation reklamları sunar.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
6: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
7: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133.

0: 33. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Kafes PlayStation reklam.

0: olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Pop yerine ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
8: 5 numara.
9: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
7: 4 numarada Hande Yener Ego.
8: 4 numara.
7: Semih Cenk Üzülmedim Ki haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
10: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
7: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
8: 2 numara.
11: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
7: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran zirvenin sahibi.

reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
0: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburt'ta güneş açtı. Yenişehir Parkı doldu taştı. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yenişehir Parkı'nda yeşil alanlar kısa sürede doldu. Vatandaşların bir kısmı özenle hazırladıkları mangalları yakarken, kimileri ise geleneksel semaver çayı eşliğinde neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Bayburt'un doğal güzellikleri ve temiz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen her yaştan vatandaş, hafta sonunun keyfini doyasıya çıkardı. Bayburtlu sporcu Türkiye boks şampiyonu oldu. Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği'nde Bayburt'u temsil eden Bayburt Mesleki Eğitim Lisesi öğrencisi Toprak Salman büyük bir başarı elde etti. 80 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Salman, müsabakalar boyunca

0: ortaya koyduğu mücadeleci oyunla öne çıktı. Ringde gösterdiği performans sayesinde hem şampiyonluk elde eden hem de seyircilerin dikkatini çeken sporcu, turnuvanın özel ödüllerinden birine de layık görüldü. Bayburt'ta kadınlara özel menopoz okulu eğitimi başladı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında, il genelindeki çeşitli merkezlerde menopoz okulu etkinliklerini sürdürüyor. Kadın sağlığını korumayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan program, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Eğitimler, kadınların bu dönemi daha rahat atlatabilmeleri için bilimsel temellere dayalı bir rehberlik sunuyor. Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Gelenekten Geleceğe Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doktor öğretim üyesi Uğur Doğan'ın sanat yönetiminde hazırlanan program, repertuarı ve sahne performanslarıyla dinleyicilerden beğeni topladı. Konser kapsamında Türk Halk Müziği'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirilirken, geleneksel müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Sarıgül Bayburt'ta konuştu. CHP iktidarı çok yakındır. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti genel merkezi tarafından görevlendirildiği saha çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret etti. CHP Bayburt İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, yerel ve ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin tüm kadrolarıyla Türkiye genelinde sahada olduğunu hatırlatan Sarıgül, Bayburt'taki temaslarının CHP iktidarına giden yolun bir parçası olduğunu vurguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindim. Çok güzel bir haftaya başladık. Günün adı pazartesi. Tarihler 11 Mayıs'ı göstermekte. Yeni hafta hepimize bereket, şans, sağlık getirsin efendim. Aşk bekleyenlere aşk getirsin. Evet, haftanın ilk çalışma gününde pazartesi sendromunu atlatarak en güzel şarkılarla bugüne eşlik edeceğim. Bulunduğunuz yer her neresiyse Balamir Yıldız Instagram adresimden de mesajınızı bizlere gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım.

Duyduk duymadık demeyince hep çok güzel bir haftaya başladık dedik dakikalar önce. Evet, yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Geçtiğimiz cuma günü söylemiştim. Şebnem Ferah İstanbul'da konser verecek. Biletleri 12 dakikada tükendi. Mutlaka başka konser tarihleri de eklenecek demiştim. Bilet alamayan hayranlar için müjdeli haber geldi. Şebnem Ferah bir konser daha verecek. Evet, 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Şebnem Ferah biletler satışa çıktı ve 12 dakikada tükendi. Onun geri dönüşü hayranlarını tabii heyecanlandırırken konser biletlerinin satıldığı sitelerde yığılma olmaması adına sıra numarası verildi. Bu arada yüz binlerce kişi dakikalarca sırada beklemesine rağmen Şebnem Ferah'ın yıllar sonraki ilk konserine bilet alamadı. Genel biletler 2500 lira. Sahne önünün 3600 lira olduğu konser biletleri yoğun ilgi sonrası dakikalar içinde tamamen tükendi. Biletler kara borsaya düştü. 80 bin liraya bile satılan bilet var. Yoğun ilgi üzerine Şebnem Ferah hayranlarına müjdeli haber geldi tabii. Ünlü ismin ikinci konser tarihi de açıklandı. 27 Haziran efendim. Evet, 27 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta olacak. 54 yaşında usta isim. İkinci konser biletleri ise 8 Mayıs 2026'da satışa çıktı efendim. Ve bu biletler de hızlıca tükendi efendim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Simge Anahtar dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize güzel bir pazartesi gününde. Sosyal medyada yaş yalanı söyleyenler için yolun sonu göründü. Evet, Meta yapay zekayı devreye sokarak profilinizdeki her detayı mercek altına alıyor. Sadece doğum tarihiniz değil, paylaştığınız fotoğraflardan yaptığınız yorumlara kadar her şey yaşınızı ele verecek artık. Peki sistem gerçek yaşınızı nasıl tahmin edecek ve hangi hesaplar anında kapanacak? Ünlülerin de bu arada ciddi bir takipçi kaybı yaşanıyor son günlerde. Çünkü bot hesapların hepsi de siliniyor bunun yanında. Şimdi Meta'nın yeni yapay zeka teknolojisi paylaşımlarınızı analiz ederek yaşınızı bir dedektif gibi ortaya çıkartmaya başladı. Liseye başladım yazısından doğum günü pastanızdaki mumlara kadar her ipucu artık takipte. 13 yaş sınırına takılanları bekleyen o büyük yaptırım ve yeni doğrulama sisteminin tüm detayları da tabii ki şimdi az sonra sizlerle paylaşacağım. Yaş sınırı geliyor Meta'ya, biliyorsunuz, büyük hamle. Son günlerde gündemden düşmeyen konulardan biri sosyal medya kullanımındaki yaş sınırı. Web Tekno'da yer alan habere göre bu konuda Meta'dan gelen yeni adımsa ailelerin takdirini kazanacak türden. Evet, şimdi bu uygulamayla sistemde biyografi yazıları, gönderiler, açıklamalar ve yorumlar gibi detaylar odağa alınacak. Özellikle fotoğrafların alt kısmında yer alan işte liseye başladım türündeki yazılar, okul ve sınıf paylaşımları, doğum günü kutlamaları gibi içerikler yakın markajı alınacak. Evet, bu teknoloji canlı yayınlar, Reels ve Facebook grupları gibi geniş kapsamlarda da uygulanacak. Meta'nın uygulayacağı bu teknoloji sayesinde kullanıcının 13 yaş altında olduğu tespit edilirse hesabı geçici olarak kapatma gibi yaptırımlar olacak. Bu durumda profil sahibinin yaşını kanıtlaması gerekiyor tabii. Duyduk duymadık demeyin. Bu doğrulama nasıl olacak? Kimlik doğrulama, videolu selfie gibi yöntemlerle. Evet, devam ediyoruz. Müzik diyoruz şimdi ve sırada Gökçe var. Ne yapardı şimdi radyonuzda?

0: Enfes PlayStation reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

sizin için derlediğim küçük bir mısır tarifi var. Patlamış mısırı hem daha aromatik hem de daha yoğun lezzetli hale getirecek. Yapmanız gereken tek şey ise mısırlar patlamaya başlamadan önce tencereye küçük bir parça eklemek. Bilmeniz gereken ne peki? Hemen bahsediyorum. Evet, patlamış mısır yaparken tencereye eklenen küçük bir parça tereyağı lezzeti adeta katlayacak canım dinleyen. Birçok kişi yağ sonradan eklemeyi tercih etse de uzmanlara göre tereyağını pişirme aşamasında kullanmak mısırın aromayı içine çekmesini sağlıyormuş. Böylece her lokmada daha yoğun ve dengeli bir tat ortaya çıkıyor. Özellikle hafif yanık tereyağı kokusu mutfağı kısa sürede sararak iştahı da arttırıyor. Üstelik bu yöntem yalnızca lezzeti değil, kıtırlığı da etkiliyor. Tereyağı doğru miktarda kullanıldığında mısırların dış yüzeyi daha ince ve çıtır bir yapı kazanıyor. Tabi buradaki püf noktayı kaçırmamak gerekiyor. Bir yemek kaşığı yağın içine eklenen küçük bir parça tereyağı ideal sonucu almak için yeterli oluyor. Fazlası ise mısırın yumuşamasına neden oluyor. Efendim, evde film keyfi yapacaksanız, çocuklarınızla güzel bir akşam geçirecekseniz tüyosu bizden. Afiyet olsun efendim. Devam ediyoruz. Müzik diyoruz şimdi ve sırada Gülşen var. Ön söz şimdi bizlerle.

0: spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Evet, Ersa Üner'den Seni Soruyorlar dinledik. Şimdi kalp krizinin ne zaman ve nasıl geleceği genellikle bir gizem gibi görünse de biyolojik saatimiz bu konuda çarpıcı ipuçları barındırıyormuş efendim. Bilimsel araştırmalar sabahın ilk saatlerinde vücudumuzun geçirdiği değişimlerin kalbimiz üzerinde görünmez bir baskı kurduğunu ortaya koymuş. Uzman doktorlar sabahın özellikle erken saatlerinde alarm kuranlar için önemli uyarılarda bulunuyorlar. Evet, sabah alarm kurulmanın kalp üzerinde yarattığı riskler neler? Birazdan bunlara bakacağız. Önce müzik diyoruz ve şimdi Oğuzhan Koç'u misafir edeceğiz. Sonrasında Cem Belevi bizlerle. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim.
1: Yok mu? Bana sözü yok mu? O yok mu? Hele kaşı gözü yok mu?

0: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, Cem Belevi'nin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce söylemiştim, kalp krizi çoğu zaman aniden kapımızı çalan bir sürpriz gibi görünse de aslında vücudumuzun bu konuda oldukça düzenli bir takvimi olduğu ortaya çıkmış. Uzman kardiyologlara göre kalbimizin gün içinde en çok yorulduğu ve riskin tavan yaptığı belirli bir saat dilimi bulunuyor. Evet, Kalp Kurtarıcısı kitabının yazarı da Dr. La Monaco, kalp krizinin biyolojik bir programa göre ilerlediğini vurguluyor. Monaco'ya göre sabah saat 6 ile 10 arası kalbimiz için en tehlikeli zaman dilimiymiş. Bu saatlerde vücudumuzda farkında olmadığımız bir dizi fiziksel değişim yaşanıyormuş ve bu

değişimler kalp krizi riskini ciddi şekilde artırıyormuş. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar, kronik stresle yaşayanlar veya uykusuzluk çekenler için bu 4 saatlik dilim çok daha kritik bir hal alıyor. Evet, sabah uyandığınızda vücudunuz adeta bir fırtına yaşıyor olabilir yani. Lütfen dikkatli olun. Çünkü sabahları kanımız geçici olarak daha yapışkan bir hale geliyormuş. Ve vücudun pıhtıları parçalama yeteneği ise %80 oranında düşüyormuş. Atar damarlarımız sabah saatlerinde daralma eğilimi gösteriyormuş ve uyandıktan sadece 45 dakika sonra vücuttaki stres hormonu seviyesi de zirveye çıkıyormuş efendim. Yani alarm sesi kalbe şok etkisi de yapıyor. Lütfen dikkat. Yani her sabah keskin bir alarm sesiyle uyanıyorsanız kalbinize bilmeden büyük bir yük bindiriyor olabilirsiniz. Evet, 2:10 kala.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik misyon programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçireceğiz. Ülkemizin yüksek teknolojili üretim kapasitesini güçlendiren, kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltan ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttıran işler yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel Sumut filosu, teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
2: Spor.
1: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Evet efendim, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ege Balkız'dan Affet Beni Sevgilim dinledik. Şimdi Mustafa Keser 15 Mayıs'ta Kayseri'de konser verecekmiş ama iptal edilmiş. E iyi de ne olacaktı, ne bekliyordunuz? Geçtiğimiz gün sahnesinde bir fıkra anlattı. O fıkraya başlarken Kayserili ile Yahudinin farkı mı var cümlesini kurdu. Şimdi Kayserililerin hesap kitap yapmasıyla ilgili fıkrayı anlattı sonra. Şahsen ben gülmedim ama o anda sahnede onu izleyenler gülmüş. Neyse, sonra ard arda tepkiler geldi Mustafa Keser'e. Mustafa Keser de özür dilemeyeceğini anlatan bir paylaşım yaptı sonrasında. Bu bir fıkra, bunu anlamıyorsanız, insanlar güldü, niyetimi anlayamamışsınız gibi cümleler sarf etti. Bu durum karşısında da kendisi böyle bir duruş sergiledi. Ağzımızdan çıkana, hele ki toplum önünde biriysek, dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunu savunuyorum. Günümüzde sosyal medya bu kadar yaygınken, her sözümüz anında her yere yayılabilecekken böyle espriler yapılmaz. Gerek de yok zaten birini etiketlemeye. Doğru yapmadı Mustafa Keser. Ve evet, bir süre gitmemeli Kayseri'ye bence de. Evet, devam ediyoruz efendim. Ece Seçkin şimdi bizlerle.
1: Ve

Hanımlar beyler, geçen hafta bu konuyu konuştuk. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada önüm hep yeni haberler düşüyor. Mustafa Sandal için düzenlenen saygı gecesinde Nick Binder üzerinden yaşanan yapay zeka tartışmalarının dışında iki kez de hitap krizi yaşandı. Bunlardan ilki Mustafa Sandal şarkılarını seslendiren müzisyenlerden Mela Bedel'in ismi Mela şeklinde uzatarak telaffuz edince patlak verdi. Evet. Mela Sandal'a hocam siz bana Mela mı dediniz Mela mı? Doğrusu Mela diyebiliyorum diye çıkıştı. Sonra da küslük mü diye gönül almaya çalıştı. Musti ise ilk başta yanlış telaffuz etmesine rağmen hemen düzeltti ve genç müzisyenin gönlünü aldı. Halbuki ne lüzum var değil mi bu kadar sert bir çıkışa? İsminin yanlış telaffuz edildiğine ilk defa şahit olmuyordur herhalde Mela ki gerçek ismi de değil ama sağlam bir reklam yaptı. Bence bunu bu yönde kullandı. Bu konuda çok hassassan bile dersin ki hocam bu vesileyle hatırlatayım. Benim ismim Mela olur biter değil mi? Aynı gecede bir başka hitap krizi de Fatma Turgut'la yaşandı. Bu kez onu Mustafa Sandal'ın değil Fatma Turgut'un nasıl hitap ettiğiydi. Turgut Mustafa Sandal Bey dedi. Vay efendim niye bey demiş. Elbette abi dese de çok yakışırdı ama bey demekte ne kötülük var ben anlayamadım. Saygı konserinde Mela Bedel gibi saygısızlık mı yapsaydı mesela? Tuhafız. Bazen gerçekten çok tuhafız. Evet devam ediyoruz ayrılmayın.

0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Kenan Doğulu'dan ilk adımı sen attın dedik, devam ediyoruz. Oyuncu Tuğba Ünsal bundan birkaç yıl önce başrolünde kendinin olduğu Adı Aylin isimli bir müzikal denemesine girişmiş. Hatırlarsanız sonuç pek de başarılı olmamıştı. Premier gecesinde seyircileri salonu boşaltmış, sponsor projeden çekilmiş, salonda gösteriyi yayından kaldırmıştı. Şimdi de maddi yıkımı olduğunu eserin sahibi Ayşe Kule'nin yaptığı zehir zemberek açıklamalardan öğrendik. Çok üzüldüm o kıza demiş, parasını koydu, evini ipotek ettirmiş, menajerim Amerika'da çok para buldu, eseri verelim dedi. Bu kadar ısrar ettiğine göre arkasını dolduracak zannettim. Dans yok, ses yok, niye ısrar etti? Keşke o gece de oynamasaydı. Sahneye çıktığımda bir baktım ki salon boşalmış. Evet, böyle zehir zemberek bir açıklama. Gerçekten piyasada tutunmak da zor. Evet, devam ediyoruz. Melek Mosso şimdi bizlerle.

Evet, harika bir pazartesi gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra yeniden konser alanlarına dönüyor dedik. Dolmabahçe'de İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta konseri için çıkan 17 bin bilet 12 dakikada tükendi. Tam 280 bin kişi bilet almak için online sisteme adını yazdırdı. Bilet bulan şansı, bulamayan ayıflanıyor. Neyse ki rock müziğin kraliçesi 14 konser daha verecek. Kim bilir, onlardan birine bilet buluruz belki. Şimdiki kuşak ne var bu kadar Şebnem'de? Zaten söylediği de rock değil, arabesk yapıyor gibi eleştiriler getiriyor. Olabilir, onların müzik zevkidir ama bazı gerçekleri saptırmaları da beni çileden çıkarıyor. Ülkenin müzik zevkinin değiştiğinin farkındayım. Ne söylediği anlaşılmayan, birbiriyle ilgisiz dizeleri sırf kafiyeli diye okuyan şarkıcıların konserleri tıklım tıklım doluyor. Ben dinlemem ama dinleyene de söz etmem. Fakat bu tür müziği dinleyip Şebnem Ferah söz edenleri de Allah çarpar söyleyeyim. Mesele sadece konser değil ayrıca. Biz hep bir ağızdan bildiğimiz şarkıları söylemeyi özledik. Saatlerce giriş kapısında bekleyip konser alanına adım atar atmaz Şebnem ya da benzerlerinin sahneye çıkış anını heyecanla beklemeyi özledik. Birbirimize hiç benzemesek de aynı yerde bulunmayı, aynı şarkılarla eğlenmeyi özledik. Müzik platformlarının herkese dayattığı algoritmaları reddettiğimiz, adını sahnını, müzik zevkini bilmediğimiz editörlerin seçtiği şarkıları dinlemek istemediğimiz için Şebnem Ferah'ın, Tarkan'ın ve daha nicelerinin konserlerini heyecanla bekliyoruz. Biz kısacası geçmişi özledik. Geçtiğimiz yıllardaki mutluluğumuzu özledik. Devam edeceğiz efendim, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim kendinize nasıl davrandığınız düşündüğünüzden bile çok şey anlatıyor aslında. Sadece çevrenize değil kendinize dair de. Öz bakım dediğimiz şey dış görünüşten ibaret değil çünkü. Sadece pahalı kıyafetler, lüks kozmetik ürünleri, marka takıntısı ya da estetik müdahaleler değil. Sözünü ettiğim çok daha böyle temel bir mesele. İnsanın kendine verdiği değerden bahsediyorum. Fark ediyorsunuzdur. Kendine özen gösteren insanlar genellikle hayata karşı daha motive, daha dikkatli, daha özgüvenliler. Çünkü aynaya baktıklarında işte kendini salmış, bırakmış, ihmal etmiş biriyle değil, kendine emek veren, dikkat eden, özen gösteren, özetle değer veren biriyle karşılaşıyor insanlar. Burada önemli nokta öz bakımla gösteriş arasındaki çizgi. Hele de sosyal medya çağında. Sağlıklı yaşamak başka bir şey. Sürekli kusursuz görünmeye çalışmak başka. Kendine özen göstermek bambaşka bir şey. Başkalarına bakın ne kadar iyi mesajı vermeye çalışmaksa çok başka. Açık konuşalım. Öz bakım biraz da ekonomik bir mesele bugün. Kuaför fiyatlarından cilt bakım ürünlerine, spor salonu üyeliklerinden sağlıklı beslenmeye kadar birçok başlık ciddi maliyet yaratıyor. İnsanlar bazen sadece iyi görünmek için değil, bakımlı kalabilmek için bile bütçe hesabı yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ekonomik şartlar insanların sadece harcama alışkanlıklarını değil, kendileriyle kurdukları ilişkiyi de etkiliyor. Kısacası insan kendisine nasıl davranıyorsa bir süre sonra hayat da ona böyle davranıyor. Bu da bir dipnot olsun. Birazdan veda edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik inşa edelim.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta güneş açtı. Yenişehir Parkı doldu taştı. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yenişehir Parkı'nda yeşil alanlar kısa sürede doldu. Vatandaşların bir kısmı özenle hazırladıkları mangalları yakarken, kimileri ise geleneksel semaver çayı eşliğinde neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Bayburt'un doğal güzellikleri ve temiz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen her yaştan vatandaş, hafta sonunun keyfini doyasıya çıkardı. Bayburtlu sporcu Türkiye boks şampiyonu oldu. Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği'nde Bayburt'u temsil eden Bayburt Mesleki Eğitim Lisesi öğrencisi Toprak Salman büyük bir başarı elde etti. 80 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Salman, müsabakalar boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunla öne çıktı. Ringde gösterdiği performans sayesinde hem şampiyonluk elde eden hem de seyircilerin dikkatini çeken sporcu, turnuvanın özel ödüllerinden birine de layık görüldü. Bayburt'ta kadınlara özel menopoz okulu eğitimi başladı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında il genelindeki çeşitli merkezlerde menopoz okulu etkinliklerini sürdürüyor. Kadın sağlığını korumayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan program, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Eğitimler, kadınların bu dönemi daha rahat atlatabilmeleri için bilimsel temellere dayalı bir rehberlik sunuyor. Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Gelenekten Geleceğe Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doktor öğretim üyesi Uğur Doğan'ın sanat yönetiminde hazırlanan program, repertuarı ve sahne performanslarıyla dinleyicilerden beğeni topladı. Konser kapsamında Türk Halk Müziği'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirilirken, geleneksel müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Sarıgül Bayburt'ta konuştu. CHP iktidarı çok yakındır. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti genel merkezi tarafından görevlendirildiği saha çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret etti. CHP Bayburt İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, yerel ve ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin tüm kadrolarıyla Türkiye genelinde sahada olduğunu hatırlatan Sarıgül, Bayburt'taki temaslarının CHP iktidarına giden yolun bir parçası olduğunu vurguladı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.

0: Haber.com yerel haberleri sundu.
1: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
3: Esmer güzelim yaralım.
1: 4 numarada Hande Yener Ego.
2: 4 numara.
1: Semi Cenk üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
1: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran zirvenin

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir haftaya başladık. Herkese bir kez daha bol, bereketli, kazançlı bir hafta dileyelim. Yarın güzel bir salı gününde buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşça kalın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Sorumsuz yel kovan tik tak tik tak.

0: Yol Spotu.
1: Alo hayat. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği.

0: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 Eşya ve Kombi Servisinde güvenilir adresiniz.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
5: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Herkese merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta en çok çaldığımız 20 hit şarkıyı sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen Korkak'la yakaladıkları büyük ivmenin ardından hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyiciyle buluştular. İkilinin merakla beklenen bir sonraki çalışması Benden Sorulur, yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla karşımızda. Söz ve müziği Gökhan Özen, düzenlemesi Aero imzası taşıyan şarkı, şehrin enerjisini ve özgür ruhunu yansıtırken, temposuyla yazın en güçlü hit adaylarından biri olarak konumlanıyor. Şarkı bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden Benden Sorulur dinledik. Geldik 19 numaraya. Altay yeni şarkısı Kainat Şahit'le dinleyicileriyle buluştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı sevenlerimizden şarkıyla kendi kliplerini çekip bize yollamalarını rica ediyoruz. Telefonu yan tutarak çektikleri ve bize ulaştırdıkları videolardan en beğendiklerimizi kullanarak Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde şarkının klibini oluşturacağız dedi. Altay bu hafta listemize yeni giriş yapan isimlerden 19 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Fatma Turgut'tan işte öyle bir şey dinledik. Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor biliyorsunuz. Projenin dördüncü teklisi işte öyle bir şey. Fatma Turgut'un güçlü ve karakteristik vokaliyle dinleyicisiyle buluştu. Sözleri Çiğdem Talio, müziği Melih Kibar'a ait olan işte öyle bir şey, modern düzenlemesiyle dikkat çekenler arasında. 17 numaradaysa Tantaşçı'dan Benden Bir Şey Olmaz dinledik. 16 numaradayız. İkilen ve Tuğba Yurt'un sürpriz düet çalışması İçiyorum Ederimize ile dinleyicinin karşısına çıktılar. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Ve tabii ki beklentiyi arttıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurt'un kariyerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

0: bu gece çıkar.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numara Direm Derici ve Çodur İşbirliği ile Yıkılana Kadar dinledik. 14 numarada ise Blok 3 Kusura Bakma vardı. 13 numaradayız. Teoman'ın kült şarkısı Ne Yapayım Tabiatım Böyle. Serdar Ortaç yorumuyla yayınlanmıştı. Teoman yeni çalışması için bu şarkı temasıyla sözleriyle Serdar'a benden daha uygun diyor. Şarkı listemizde 13 numarada. Bak.

0: olsa reklamları sunar. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Devam ediyoruz. 12 numarada ikilemden Daha Nasıl Anlatayım dinledik. 11 numarada ise Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil vardı. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayınlandı bu albümü. 11 yeni şarkıdan oluşuyor. Ruh Hastası isimli yeni albümünün ilk single çalışmasıyla Olacak Gibi Değil. Geldik 10 numaraya. Mabel Matiz'in merakla beklenen yeni albümünün ilk teklisi Dağılıyorum Olaysız. Radyolardaki yerini aldı. Şarkı Mabel Matiz'in kendini özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor aynı zamanda. Söz ve müziği tabii ki Mabel Matiz'e ait şarkının 10 numaradayız.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Buray'dan Kupa Kızı Sinek Valesi dinledik. 8 numaradaysa Sakiler'den bir Kenan Doğulu şarkısı vardı. Ara Beni Lütfen dediler. Ve 7 numaradayız. Funda Arar, Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş bu hafta listemizde 7 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada sürpriz bir düet. Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sözlerimizi Murat Boz imzası taşıyan şarkı listemizde yükselişte. 5 numarada ise Elif Buse Doğan yorumuyla Karalım vardı. Geldik 4 numaraya. Hande Yener ve Madrigal'in düet çalışması Ego. Bizlerle buluştu. Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan egosal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı net tavrıyla dinleyicilerin hislerine rehber olmaya geldi diyebiliriz. Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası taşıyor. Şarkının müziği Misha ve Goko'ya ait. Ses tasarımı, vokal ve miksi başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ait.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Semih Cenk'ten merakla beklenen Karışık Kaset 2 albümünün müjdecisi Üzülmedim Ki şarkısını dinledik. Sözleri Naci Eray'a, müziği Kudret Akpınar'a ait olan şarkının düzenlemesini Berk Arda Buken yaptı. Şarkı en çok istek alanlar arasında. 2 numarada ise geçen hafta zirvenin sahibi Sezen Aksu'dan Aşk Dansı dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Geçen hafta 2 numarada olan Sıla Hayran bu hafta zirvenin sahibi olan isim. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutluluk.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Türkiye bir anda hızla şehirleşmenin, diğer yanda renkli gece hayatının içine girerken sahnelerin tartışmasız yıldızı, süperstar Ajda Pekkan'dı. Bugün Retro'nun giriş şarkısını Ajda Pekkan'dan seçtik, sana neler edeceğim. Şimdi zaman makinesini biraz günümüze yaklaştırıyoruz ama ruh yine nostaljik, dijital çağın içinden çıkıp eski mahalle aşklarını, samimi duyguları ve analog sıcaklığını hatırlatan bir isim Can Ozan. Alla beni, pulla beni, şimdi bizimle.

90'ların başı, Türkiye'de özel televizyonlar açılmış, müzik klipleri hayatın merkezine yerleşmişti. Pop müzik altın çağını yaşamaya hazırlanıyordu. İşte o dönemin güçlü kadın vokallerinden Aşkın Nuri Yengi'den Yabani'yi dinledik. Harun Kolçak'la 90'ların ortasına gidiyor.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nazan Öncel'den Aynı Nakarat'ı dinledik. Şimdi de eğlenceli bir şarkı. 91 yılındayız. Sezen Aksu Şinanay'ı çıktığında düğünlerden minibüslere kadar her yerde çalıyordu bu şarkı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
2: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

0: gelmiş bu.
1: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

2000'lerin başındayız. MSN mesajlarının, kontörlü telefonların ve CD çalarların döneminden Emre Altuğ Ağlayamıyorum'u seslendirdi. Çok daha eskiye gideceğiz. Esmeray 70'lerden Unutama Beni diyor.

0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

bir dönemin en dramatik seslerinden biri. 70'lerde Türkiye'de arabesk ve fantezi müzik duyguların dili olmuştu. Neşe Karaböcek'in Yağmur Ağlıyor'u da tam böyle bir atmosferin ürünü aslında. Yağmurlu bir akşamda pencere kenarında dinlenecek kadar derin ve hüzünlü. Ferdi Özbeyan'la devam ediyoruz ve 80'lerin gazino kültürünün zirvesindeyiz. Baharı bekleyen kumrular gibi şimdi bizimle.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Retro devam ediyor.

Gençlerin neşeli yüzlerinden bir isim. Asum Araman bal gibi olur dedi ve bugün Retro'nun kapanış şarkısı Türk caz ve pop müziğin özel isimlerinden biri Özdemir Erdoğan. Şarkımızda duyduk duymadık demeyin. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta güneş açtı. Yenişehir Parkı doldu taştı. Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Yenişehir Parkı'nda yeşil alanlar kısa sürede doldu. Vatandaşların bir kısmı özenle hazırladıkları mangalları yakarken, kimileri ise geleneksel semaver çayı eşliğinde neşeli sohbetler gerçekleştirdi. Bayburt'un doğal güzellikleri ve temiz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen her yaştan vatandaş, hafta sonunun keyfini doyasıya çıkardı. Bayburtlu sporcu Türkiye boks şampiyonu oldu. Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler A Türkiye Boks Birinciliği'nde Bayburt'u temsil eden Bayburt Mesleki Eğitim Lisesi öğrencisi Toprak Salman büyük bir başarı elde etti. 80 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı organizasyonda başarılı performansıyla dikkat çeken Salman, müsabakalar boyunca ortaya koyduğu mücadeleci oyunla öne çıktı. Ringde gösterdiği performans sayesinde hem şampiyonluk elde eden hem de seyircilerin dikkatini çeken sporcu, turnuvanın özel ödüllerinden birine de layık görüldü. Bayburt'ta kadınlara özel menopoz okulu eğitimi başladı. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında il genelindeki çeşitli merkezlerde menopoz okulu etkinliklerini sürdürüyor. Kadın sağlığını korumayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan program katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Eğitimler kadınların bu dönemi daha rahat atlatabilmeleri için bilimsel temellere dayalı bir rehberlik sunuyor. Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen Gelenekten Geleceğe Türk Halk Müziği konseri sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doktor öğretim üyesi Uğur Doğan'ın sanat yönetiminde hazırlanan program, repertuarı ve sahne performanslarıyla dinleyicilerden beğeni topladı. Konser kapsamında Türk Halk Müziği'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirilirken, geleneksel müzik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önemli bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Sarıgül Bayburt'ta konuştu. CHP iktidarı çok yakındır. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti genel merkezi tarafından görevlendirildiği saha çalışmaları kapsamında Bayburt'u ziyaret etti. CHP Bayburt İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, yerel ve ulusal gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin tüm kadrolarıyla Türkiye genelinde sahada olduğunu hatırlatan Sarıgül, Bayburt'taki temaslarının CHP iktidarına giden yolun bir parçası olduğunu vurguladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-11-12.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: 20 hit 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
1: 4 numarada Hande Yener Ego.
2: 4 numara.
1: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
1: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır dedi. Maarif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Anneler Günü'nde şehit ve koruyucu anneler unutulmadı. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında şehirdeki şehit annelerini ve çocuklara kol kanat geren koruyucu aileleri yalnız bırakmadı. İl Müdürü Salih Köse ve beraberindeki heyet, ailelerin kapısını çalarak bu anlamlı günü paylaştı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşanırken, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğu mesajı verildi. Programın ilk durağında şehitlikler ziyaret edilerek dualar okundu. Aziz şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakan heyet, ardından şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin topluma emanet olduğunu ifade eden Salih Köse, annelerin sadece bir gün değil, her zaman baş tacı olduğunu kaydetti. Bayburt'ta boks heyecanı, 710 sporcu ringe çıkacak. Bayburt, Okul Sporları Boks Gençler B Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor. Okul Sporları Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan organizasyon, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada, genç boksörler Türkiye derecesi elde etmek için ringe çıkacak. Organizasyona 51 ilden toplam 710 sporcu ringe çıkacak. Çoruh Nehri projesi için suç duyurusu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdülmecit Bekmezci, ülkemizde debisi en yüksek nehirlerden biri olan Çoruh Nehri'ne böyle bir projenin yapılması akla ve mantığa uygun değildi. Ancak dönemin yetkilileri bunu büyük bir proje olarak tanıttı. Gelinen noktada sonucu hep birlikte görüyoruz, dedi. Projeyle birlikte kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını öne süren Bekmezci, biz yaptık olmadı anlayışını kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı. Bekmezci, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Aşağı Dikmetaş Köyü'nde mera gübreleme çalışması yapıldı. Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar Bayburt'ta sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında Bayburt'un Aşağı Dikmetaş Köyü'nde bulunan 200 dekarlık suni mera alanında üst gübreleme çalışması gerçekleştirildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara teknik personeller, köy muhtarı Gürsoy Görer ve bölgedeki çiftçiler katıldı. Mera alanında gerçekleştirilen uygulamanın ot verimliliğini artırarak hayvancılığa katkı sağlaması hedefleniyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: aşk versin kararını.
1: Aşk versin kararını.
2: Kafes PlayStation reklamları sunar.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
6: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Kafes PlayStation reklamları

ezilir de bazen gecenin hani güzel bir şarkının ucunda kaybolur yalnızlık. Hani her yer

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: özledim.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz, Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çorum 211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çorum tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: mükemmel.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Ortak geçmişimiz

bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

güzel bir hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bilim Ünifem'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve Ünifem ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam attı. 0543 360 18 64. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Sen bana bir yangın gidişinle uyandım tam içinde koca bir

0: eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın.